0: halin.
1: Sevgisizlik zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

ten rengimiz veya saç rengimiz aslında binlerce yıllık bir hayata kalma mücadelesinin mirasıymış. Yapılan dev bir araştırma tam 16 bin antik insan kalıntısını inceledi ve şu sonuca vardı. Eğer açık tenliyseniz veya kızıl saçlarınız varsa bu tamamen atalarınızın güneşin az olduğu yerlerde D vitamini üretebilmek için geliştirdiği bir süper güçmüş. Doğal seleksiyon hayatta kalalım diye bizi daha açık renkli paketlemiş diyebiliriz. Yani soluk tenler aslında birer güneş paneli gibi çalışıyor.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapay zeka, sanal zeka artık hayatımızın her alanında. Eğer güne nasıl başlayacağınıza karar veremiyorsanız ya da bir kahveciye gittiniz, bir türlü hangi kahveyi içeceğinize karar veremiyorsanız, dünyanın en büyük kahve zincirlerinden bir tanesi artık ChatGPT ile ruh halinizi okumaya karar vermiş. Yeni beta uygulamasında bugün biraz yorgunum ama tatlı bir şeyler istiyorum diyorsunuz, o size özel tarifini hazırlıyor. Hatta o anki kombininizin fotoğrafını atıp bu kıyafete hangi içecek yakışır bile diyebiliyorsunuz. Ruh halimiz yerlerdeyken, kendi kendimizin ruh halini çok da anlayamazken, bakalım yapay zeka bu konuda nasıl karar verecek?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

bazen tozlu bir arşiv belgesi tarihin en büyük gizemlerinden birini aydınlatıverir. Dünya edebiyatının dev ismi ve her zaman merak ettiğimiz isimlerden bir tanesi William Shakespeare'in Londra'da da yaşadığı evin tam konumu tesadüfi bir keşifle ilk kez netleşti. Yıllardır Blackfriars bölgesinde bir evi olduğu biliniyordu ama kapı numarasından mimari özelliklerine kadar her şey artık gün yüzünde. Kim bilir belki de o meşhur tiraptaş tam da bu keşfedilen pencerenin önünde kağıda döküldü.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Güzel bir araştırma sonucu paylaşayım, keyfimiz de yerine gelsin. Torun yolu gözleyen, torun peşinde koşan büyük anne ve büyük babalar neredeyse yaşlanmıyorlarmış. Adeta yenileniyorlar. Araştırmaya göre o ufaklıklarla vakit geçirmek hafızayı çivi gibi yapıyor, konuşma ve yazma yeteneğini koruyor. Yani o canım torunum Nidaları sadece sevgiyle değil, bilişsel bir direnişle de ilgiliymiş. Özellikle 50 yaş üstü yaklaşık 3000 kişi incelenmiş ve sonuç net. Torunla vakit geçirmek beyni genç tutan en doğal ilaç.

veya izlenme uğruna ne kadar ileri gidilebilir? Bugün dijital etik sırlarının sınırlarını konuşalım. Amerikalı bir YouTuber, geçtiğimiz yıl Hindistan'ın yasaklı Kuzey Sentinel Adası'na sızmış ve kabileye hediye olarak kola ve Hindistan cevizi bırakıp kaçmıştı. İşte o macera arayışının faturası kesildi. Polyakov şimdi 5 yıla kadar hapiste yargılanıyor ve uzmanlar uyarıyor. Sadece bir video çekmek, bağışıklık sistemi dış dünyaya kapalı olan bir kabileyi yok edebilirdi. Yani bazen içerik üretmek değil, saygı duymak değil mi? Asıl mesele.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Oysa gün içerisinde daha fazla hareket etmek için size tonlarca sebep sayabilirim. Masa başında çalışmaktan belimiz tutuluyor. Ekrana bakmaktan gözlerimiz yoruluyor. Yeni bir araştırma diyor ki gün içinde attığın o minicik ekstra adımlar bile saatlerce otursan dahi kalbini korumanın altında yatıyor. Küçük küçük başlamak gerek, asansörü unutmak gerek ve her halükarda o masadan da kopmak gerekiyor.

haberlerinden bir tanesi. Emekliler atağa kalktı diyebiliriz aslında. Bir araştırma yapılmış ve Türkiye genelinde tam 17 milyon emekli var. Yani neredeyse küçük bir ülke kadarız. Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de bu üç şehrimizde emekli sayısı çalışan sayısını sollayıp geçmiş diyebiliriz. Bu arada İstanbul, Ankara ve İzmir'e hala emeklilerin gözdesi. Her üç emekliden biri bu.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir adam düşünün. 2010'dan beri tam 945 kez uçağa binmiş. Dile kolay tam 2,4 milyon kilometre yol kat etmiş. Kimden mi bahsediyorum? İş dünyasının gökyüzü fatihi Richard Robinson. Adamın hayatı bulutların üzerinde geçiyor. Peki bu kadar uçan birinin tecrübelerine kulak vermek ister misiniz? Birazdan bakacağız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

2010'dan beri tam 945 kez uçağa binmiş. 3 milyon kilometre yol kat etmiş. Gökyüzünün Fatih Richard Robinson. Adamın hayatı bulutların üzerinde geçiyor resmen. Peki bu kadar çok uçan birinin tecrübesine kulak verir miyiz? Elbette veririz. Robinson diyor ki, dostum o süslü menüleri, ipek pijamaları falan geçin. Asıl olay neymiş biliyor musunuz? İyi bir yatak, doğru koltuk düzeni ve huzurlu bir kabin. Yani lükse para vermek yerine, yani sadece havyar yemek yerine, o uçaktan indiğinde zinde bir şekilde toplantıya yetişebiliyorsan iyi bir uçuş gerçekleştirmişsin demektir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dinledik, paylaştık ama sadece uçmak değil aslında. Her yolculukta önemli olan bence de konfor. Açık menü değil yani mesele. Rahat koltuklar, güzel, sizi yormayan bir ışık, çok konuşmayan bir kabin. Vallahi bence bunlar da çok iyi. Ama tabii siz ne tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Bol ikramlı bir masa mı? Yoksa mışıl mışıl uyutan rahat bir koltuk mu? Ya ben şöyle bir uzansam yeter diyenlerdenim. Ve sevgili dinleyen, hayat bir yolculuksa koltuğunuzu ve radyonuzu doğru seçin derim.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldi ki yarın haftanın dördüncü gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

güzel bir çarşamba gününde, güzel bir Eylül gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz haftanın ortancasında. Bu güzel günün tadını çıkartmaya başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi hayatın ritmi başlıyor. Ben Renan, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla, bugünün güzel haberleriyle, günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Siz de günden keyif almak istiyorsanız radyonuzun sesini biraz daha açın. Hem çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin, hem de bugünün güzel haberlerine. Ben Rayna buradayım, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şöyle bir bakalım nelerden bahsedeceğimizi, müzik magazin dünyasına elbette bakacağız tabii ki, ne var ne yok, en son çıkan şarkılar, yeni haberler derken hayatımızı uzatabilmek, ömrümüzü uzatabilmek adına hayatımızdan neleri çıkartmaya hazır olduğumuza bakacağız. Dünyanın en yaşlı insanından bahsedeceğiz, nasıl bu kadar yaşadığından, televizyon karşısında geçirilen zamanın bizi nasıl etkilediğinden, güne doğru başlamanın, yaşadığınız ana, her ne zamansa haftaya doğru başlamanın yollarından bahsedeceğiz. Geceleri aklınızdaki düşünceleri nasıl susturacağınızdan, cilt bakım ürünlerinin hangilerini bir arada kullanmamak gerekliliğinden bahsedeceğiz. Tabii yine hayatın ritmi dop dolu bugün de. Yine çok sevdiğiniz şarkılar sizinle olacak. İrem Derici'yi geride bırakırken Betül Demir'i dinleyelim, biraz eskilere gidelim. Göksel'den Semih Cenk'e, Hande Yener'den Mabel Matiz'e, Bengü'den ikileme çok sevdiğiniz sesler de dakikalar içinde burada olacak. Biz günü keyiflendirmeye devam ediyoruz. Keyifli çarşambalar.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Çok sevdiğimiz bir şarkı, kalpsiz bir serseri, hayatın ritmindeydi. Yine sizin de çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyoda, tabii ki hayatın ritminde. Peki, insan mutlu hissettiği sürece güzel görüyor kendini. Aynaya baktığınızda en mutlu olduğunuz anlarda daha güzel gözüktüğünüzü hissedeceksiniz. Giydiğiniz yakışıyor, yaptığınız makyaj güzel geliyor gözünüze. Aslında temel etken mutlu olabilmek. Mutlu hissettiğinizde daha güzel görüyorsunuz kendinizi, ama bir de bir arada kullanmamanız gereken ürünler varmış. Gelin onlara bakalım. Misal, içerisindeki bileşenler sebebiyle bir araya gelmemesi gereken bakım ürünleri var. Glikolik asitle salisilik asiti bir araya getirmeyin diyorlar. Retinol ile C vitaminini, ikisi de çok faydalı olduğu halde, bir arada kullanmayın diyorlar. C vitamini ile azelaik asidi de bir arada kullanmamanız gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda C vitamini ile glikolik asidi bir arada kullanmayacağız. Anladığım kadarıyla C vitaminini tek başına kullanacağız hanımlar, beyler. Günlük bakım rutinlerinizde bu önemli detayları da gözden kaçırmayın ki faydasından siz de fazlasıyla faydalanın. Bugün de aynaya bakın, kendinizi en sevdiğiniz şarkılarla güzel hissetmeye devam edin.

0: marketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

İnsanoğlu ömrünü uzatmak adına pek çok şeye başvuruyor. Peki ömrünüzü bir 10 yıl daha uzatacak deseler neyden vazgeçerdiniz? Neleri bırakabilirdiniz? Aslında insanlar böyle bir soru sorulduğunda şöyle cevap vermişler. Daha uzun yaşamak mı yoksa daha iyi yaşamak mı? Benim cevabım kesinlikle daha iyi yaşamak olurdu. Zira daha uzun yaşamaktan ziyade yaşadığınız her anı dolu dolu mutlu yaşamanın daha uzun yaşamaktan daha konforlu olduğunu fark ediyoruz. Yaşlanmayı durduramıyoruz ama yavaşlatabiliyoruz. Yapılan araştırmalar eğer ömrünüzü uzatmak isteseydiniz nelerden vazgeçerdiniz sorusunun cevabını vermişler. Katılımcıların %35'i alkolü tamamen bırakabileceğini söylemiş. Sosyal medya listenin ikinci sırasında eğer ömrüm uzayacaksa sosyal medyayı bırakırım canım diyenler %26. Şekerden vazgeçenlerin sayısı %23, kafeini bırakacağını söyleyenler ise %22 ile dördüncü sırada. Peki siz ömrünüzü uzatacağını bilseniz neyi bırakmayı seçerdiniz?

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Bence uzun bir ömrün sırrı insanın mutlu olmasından geçiyor. Biraz da gamsız olmasından geçiyor. Gerçekten mutlu, kendi halinde hayatını yaşayan, hiçbir şeye kafayı takmayan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Dünyanın en uzun yaşayan insanı 117 yaşına basarak 1 yaşını daha geride bırakmış. Uzun yaşamanın sırrı sorulduğunda kısa bir yanıt vermiş. Kimseyle tartışmamak. Aynı kapıya çıkıyoruz aslında. Yani etliye sütlüye karışmayacaksınız bizim tabirimizde. Hayatınızı yaşayacaksınız. Kendi hayatınızda, kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Mutlu insanların, çok da fazla her şeyi kafaya takmayanların, öyle etliye sütlüye karışmayanların daha uzun yaşadığını söylüyorlar. Tabii genler de önemli. Aile genetiğinde hastalıklar yoksa siz de sağlıklı bir birey olarak ömrünüze devam ediyorsunuz. Peki, mühim olan çok uzun yaşamak değil, mühim olan aslında dolu dolu yaşamak, mühim olan daha iyi yaşayabilmek. Bu yüzden yaşadığınız her anı iyileştirmeye bakın siz.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

sanırım eskisi kadar televizyon karşısında vakit geçirmiyoruz, öyle mi? Doğru, evet, televizyon karşısında eskisi kadar vakit geçirmiyoruz ama telefon karşısında, bilgisayar, tablet karşısında çok daha fazla vakit geçiriyoruz. İşte yapılan yeni bir araştırma der ki televizyon karşısında geçirilen vakit aslında zihninizden çalıyor. Yani belki siz bilgisayarın karşısında, telefonun, tabletin karşısında vakit geçirirken zihin aktiviteleriyle alakalı bir şeyler yapıyorsunuz. Reels kaydırmaktan bahsetmiyorum kesinlikle. Belki bulmaca çözüyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Yani zihninizi harekete geçiriyorsunuz. Fakat televizyonun karşısında herhangi bir tepki vermeden boş boş oturup ekrana baktığınızda zihniniz yavaşlıyor ve hızlı yaşlanmaya başlıyor. İşte bu yüzden oturarak televizyon karşısında geçirilen vaktin insan ömründen çaldığını söylüyorlar. Haberiniz olsun. Sağlıklı bir ömür için diyelim. Oturarak çok da fazla öyle boş vakit geçirmemekte fayda var.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

her yeni gün güzellikler getirsin. Başladığınız her gün, başladığınız her an, her neye başlıyorsanız sizin için en iyisini getirsin. Misal çarşamba günündeyiz. Bugün de beklediğimiz her şey ayağımıza gelsin. Gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller hepsi gerçek olsun. Evrene gönderiyoruz yine olumlu mesajları. Peki bir güne ya da bir haftaya, yaşadığınız bir zamana doğru başlamanın yolu var mıdır sizce? Yani kime göre, neye göre doğru diyorum bazen. Yapılan araştırmalara göre diyeceğim bu sefer. Eğer daha iyi bir başlangıç yapmak istiyorsanız bazı şeylere hazırlıklı olmanız gerektiğini söylüyorlar. Tamam, misal iş yerinde süper bir performans göstermeyebilirsiniz. Harika işler çıkartmayabilirsiniz ama hazır başladığınızda yapacağınız işleri, işinizin en iyisi olup daha kolay halledebilirsiniz işleri. Böylece doğru başlamış olursunuz. Çalışmıyorsunuz. Normal standart bir güne başladığınızda, evde herhangi bir güne başladığınızda o gün yapacaklarınızı planlayabilir. Böylece işlerinizi daha kolay bitirip daha rahat başlayabilirsiniz bir sonraki adıma. Aslında önemli olan doğru başlayabilmek için bir şekilde bir yerlerden hazırlıklı olabilmek. Plansız, programsız yaşanılan hayatın evet daha mutlu hissettirdiği söyleniyor ama sizin hep bir B planınız olsun bence.

Aklınızda çalan şarkılar hayatın ritmini yanı başınızdaki radyoda yaşanacaksa yaşanacak. Manifest yorumuyla radyolarınızdaydı. Peki Sezen Aksu'yla devam etmeden önce zihnimizde sadece şarkılar çalmıyor. Özellikle bazen gece yatağa girdiğimizde gereksiz düşünce döngüsü de zihnimizde dönüp durmaya devam ediyor. Bazen uykusuz bırakıyor bizleri. Eğer zihninizi susturmak istiyorsanız bir türlü yatağa uzandığınızda zihniniz susmadan konuşmaya devam ediyorsa gün boyu bastırdığınız düşüncelerin çoğu zaman gece zihninizi ele geçirdiğini düşünüyorlar. Bu düşünce fırtınasından kurtulmak istiyorsanız, akla gelen pişmanlıklardan, kaygılardan, korkulardan uzaklaşmak istiyorsanız eğer uyku öncesinde böyle vücudunuzdan 1-2 derece kadar aşağıda bir dereceyle duş almanızı istiyorlar. Yani vücut sıcaklığı 37 derece diye düşünecek olursak 35-36 derecelik bir suyla duş aldığınızda zihninizi susturabilirsiniz. Derin nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Sıkıcı bir şey izlemenin de zihninizdeki o düşünceleri susturduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda en etkili yöntemlerden bir tanesi zihninize nötr bir görev vermek. Mesela izlediğiniz bir filmdeki karakterleri hatırlamaya çalışın. Yani başka şeyler düşünün diyorlar. Böylece zihninizi kolaylıkla susturabileceğinizi söylüyorlar. Bir deneyin bakalım. İşe yararsa hep birlikte deneyelim. Böyle dalalım uykuya. İhtiyacımız var. Bazen ne de olsa ihtiyaç duyuyoruz.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Hayatın ritmi devam ediyor. Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Eylül'ün tadını çıkartmaya devam ettiğimiz şu günlerde. Artık Eylül geldi, havalar serinleyecek diye düşünüyorsanız yanılacaksınız. Eylül ayına girişle birlikte sıcaklıkların 30 derece ve üzerinde seyrettiğini söylüyor ülke genelinde pek çok yerde meteoroloji. Özellikle önümüzdeki hafta sonundan itibaren yağış geçişleri görülebilir diyorlar. Evet, mevsimsel olarak Eylül ayını karşıladık, sonbaharı karşıladık ama astronomik olarak Eylül'ün 23'ünden sonra asıl sonbaharı karşılayacağız. Bu yüzden Eylül'ün 23'üne kadar daha sıcak havalar devam edebilir diyorlar. Yani siz henüz yaz bitti zannetmeyin. Yazın kalan kısmının da tadını çıkartmaya devam edin.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

hafta içinde çalıştığımız için 2 hafta sonra okullar açılacak herhalde. 2 hafta bile kalmadı. 10-12 gün sonra okullar açıldıktan sonra çocuklar okula gittiği için doğru düzgün hafta içinde uyuyamayacağız. Hafta sonu uyumaya çalışıyoruz pek çoğumuz, biliyorum. Genellikle hafta içinde çalışıp hafta sonu izin yapanlar uykusunu hafta sonu almaya çalışıyorlar ama böyle bir araştırma yapmışlar hafta sonu uykusuyla alakalı. Hafta sonu 1 saat 27 dakika daha fazla uyumanın, yani niye 1,5 saat dememişler? Araştırma ortalama böyle çıkartmış. Sayılara takılı kalmayalım. 1 saat 27 dakika daha fazla uyumanın yüksek tansiyon riskini azaltabileceğini belirlemişler. Ancak bazı uykuların telafisi yok, ters etki de yaratabilir aşırı uyursanız demişler. Yani 1 saat 27 dakikayı geçirmeyeceksiniz. Kurun alarmınızı. Hafta içine göre 1 saat 27 dakika daha fazla uyuyabiliyorsunuz. Hafta sonu fazlası zarar demişler. Aman dikkat edin.

Şimdi malum okullar açılacak tabii ki. Eylül'ün 14'ünde açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bizim artık okul maceramız bittiği için. Eylül darısı başınıza diyelim. Eylül'ün 14'ünden sonra okullar açılacak tabii ki. Yeni yeni başlayan mini mini birler olacak. Son senesi olanlar olacak. Sonuç olarak önümüzdeki ayın 14'ünde, Eylül'ün 14'ünde, önümüzdeki haftalarda okullar tekrardan açılacak. Velileri düşündüren mevzu aslında sabah erken kalkmaktan ziyade geçen yıla oranla artan fiyatlar. Kırtasiye alışverişinden tutun da servis ücretlerine, okul ücretlerine kadar artan fiyatlar velileri daha fazla düşündürüyorlar. Kırtasiye fiyatlarının bu yıl %30 arttığını söylemiş yapılan yeni araştırmalar. Tabii mini mini birlere yeni çantalar, çantasını yenilemek isteyenlere yeni çantalar vesaire. Velileri en çok düşündüren okul alışverişinin de tam zamanındayız. Eylül'ün 7'sinde birler başlayacak, 14'ünde de ortaöğretim, ilk ve ortaöğretim açılışını yapacak. Şimdiden hayırlı olsun diyelim okula başlayacak çocuklarımıza. Fakat okul malzemelerinin maliyeti 10 bin liraya kadar çıkıyormuş. Umarım gerekli bütçeyi ayırmışsınızdır. Bu sene biraz daha fazlaymış. Yani bizi sabah erken kalkmaktan ziyade düşündüren daha fazla şey şu okul maliyetinin daha yükselmiş olması. Bakalım bunun da üstesinden geleceğiz, ümit ediyorum.

Güzel bir çarşamba günü dedik. Bugün de hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Hem gündemden uzak hem de haberdar olduk. Bugün de yine hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyodaydım. Peki yarın görüşeceğiz yine güzel haberlerle. Yarın hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Bugün aynaya baktığımızda gördüğümüz ten rengimiz veya saç rengimiz aslında binlerce yıllık bir hayata kalma mücadelesinin mirasıymış. Yapılan dev bir araştırma tam 16 bin antik insan kalıntısını inceledi ve şu sonuca vardı. Eğer açık tenliyseniz veya kızıl saçlarınız varsa bu tamamen atalarınızın güneşin az olduğu yerlerde D vitamini üretebilmek için geliştirdiği bir süper güçmüş. Doğal seleksiyon, hayatta kalalım diye bizi daha açık renkli paketlemiş diyebiliriz. Yani soluk tenler aslında birer güneş paneli gibi çalışıyor.

Kurulusu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapay zeka, sanal zeka artık hayatımızın her alanında. Eğer güne nasıl başlayacağınıza karar veremiyorsanız ya da bir kahveciye gittiniz, bir türlü hangi kahveyi içeceğinize karar veremiyorsanız, dünyanın en büyük kahve zincirlerinden bir tanesi artık ChatGPT ile ruh halinizi okumaya karar vermiş. Yeni beta uygulamasında bugün biraz yorgunum ama tatlı bir şeyler istiyorum diyorsunuz, o size özel tarifini hazırlıyor. Hatta o anki kombininizin fotoğrafını atıp bu kıyafete hangi içecek yakışır bile diyebiliyorsunuz. Ruh halimiz yerlerdeyken, kendi kendimizin ruh halini çok da anlayamazken, bakalım yapay zeka bu konuda nasıl karar verecek?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bazen tozlu bir arşiv belgesi tarihin en büyük gizemlerinden birini aydınlatıverir. Dünya edebiyatının dev ismi ve her zaman merak ettiğimiz isimlerden bir tanesi William Shakespeare'in Londra'da yaşadığı evin tam konumu tesadüfi bir keşifle ilk kez netleşti. Yıllardır Blackfriars bölgesinde bir evi olduğu biliniyordu ama kapı numarasından mimari özelliklerine kadar her şey artık gün yüzünde. Kim bilir, belki de o meşhur tıraptaş tam da bu keşfedilen pencerenin önünde kağıda döküldü.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Güzel bir araştırma sonucu paylaşayım, keyfimiz de yerine gelsin. Torun yolu gözleyen, torun peşinde koşan büyük anne ve büyük babalar neredeyse yaşlanmıyorlarmış. Adeta yenileniyorlar. Araştırmaya göre o ufaklıklarla vakit geçirmek hafızayı çivi gibi yapıyor, konuşma ve yazma yeteneğini koruyor. Yani o canım torunum nidaları sadece sevgiyle değil, bilişsel bir direnişle de ilgiliymiş. Özellikle 50 yaş üstü yaklaşık 3000 kişi incelenmiş ve sonuç net. Torunla vakit geçirmek beyni genç tutan en doğal ilaç.

yayını veya izlenme uğruna ne kadar ileri gidilebilir? Bugün dijital etik sırlarının sınırlarını konuşalım. Amerikalı bir YouTuber, geçtiğimiz yıl Hindistan'ın yasaklı Kuzey Sentinel Adası'na sızmış ve kabileye hediye olarak kola ve Hindistan cevizi bırakıp kaçmıştı. İşte o macera arayışının faturası kesildi. Polyako şimdi 5 yıla kadar hapiste yargılanıyor ve uzmanlar uyarıyor. Sadece bir video çekmek, bağışıklık sistemi dış dünyaya kapalı olan bir kabileyi yok edebilirdi. Yani bazen içerik üretmek değil, saygı duymak değil mi? Asıl mesele.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Oysa gün içerisinde daha fazla hareket etmek için size tonlarca sebep sayabilirim. Masa başında çalışmaktan belimiz tutuluyor. Ekrana bakmaktan gözlerimiz yoruluyor. Yeni bir araştırma diyor ki gün içinde attığın o minicik ekstra adımlar bile saatlerce otursan dahi kalbini korumanın altında yatıyor. Küçük küçük başlamak gerek, asansörü unutmak gerek ve her halükarda o masadan da kopmak gerekiyor.

haberlerinden bir tanesi. Emekliler atağa kalktı diyebiliriz aslında. Bir araştırma yapılmış ve Türkiye genelinde tam 17 milyon emekli var. Yani neredeyse küçük bir ülke kadarız. Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de bu üç şehrimizde emekli sayısı çalışan sayısını sollayıp geçmiş diyebiliriz. Bu arada İstanbul, Ankara ve İzmir'e hala emeklilerin gözdesi. Her üç emekliden biri bu dev şehirlerde hayatın tadı burada demeye devam ediyorlar.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir adam düşünün. 2010'dan beri tam 945 kez uçağa binmiş. Dile kolay tam 2,4 milyon kilometre yol kat etmiş. Kimden mi bahsediyorum? İş dünyasının gökyüzü fatihi Richard Robinson. Adamın hayatı bulutların üzerinde geçiyor. Peki bu kadar uçan birinin tecrübelerine kulak vermek ister misiniz? Birazdan bakacağız.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

ondan beri tam 945 kez uçağa binmiş. 3 milyon kilometre yol kat etmiş. Gökyüzünün Fatih Richard Robinson. Adamın hayatı bulutların üzerine geçiyor resmen. Peki bu kadar çok uçan birinin tecrübesine kulak verir miyiz? Elbette veririz. Robinson diyor ki, dostum o süslü menüleri, ipek pijamaları falan geçin. Asıl olay neymiş biliyor musunuz? İyi bir yatak, doğru koltuk düzeni ve huzurlu bir kabin. Yani lükse para vermek yerine, yani sadece havyar yemek yerine o uçaktan indiğinde zinde bir şekilde toplantıya yetişebiliyorsan iyi bir uçuş gerçekleştirmişsin demektir.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çok uçan adamından öğütleri dinledik, paylaştık ama sadece uçmak değil aslında. Her yolculukta önemli olan bence de konfor. Açık menü değil yani mesele. Rahat koltuklar, güzel, sizi yormayan bir ışık, çok konuşmayan bir kabin. Vallahi bence bunlar da çok iyi. Ama tabii siz ne tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Bol ikramlı bir masa mı? Yoksa mışıl mışıl uyutan rahat bir koltuk mu? Ya ben şöyle bir uzansam yeter diyenlerdenim. Ve sevgili dinleyen, hayat bir yolculuksa koltuğunuzu ve radyonuzu doğru seçin derim.

güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın 4. gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

güzel bir çarşamba gününde, güzel bir Eylül gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz haftanın ortancasında. Bu güzel günün tadını çıkartmaya başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi hayatın ritmi başlıyor. Ben Rena, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla, bugünün güzel haberleriyle, günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Siz de günden keyif almak istiyorsanız radyonuzun sesini biraz daha açın. Hem çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin, hem de bugünün güzel haberlerine. Ben Rena buradayım, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

bahsedeceğiz nasıl bu kadar yaşadığından. Televizyon karşısında geçirilen zamanın bizi nasıl etkilediğinden, güne doğru başlamanın, yaşadığınız ana, her ne zamansa haftaya doğru başlamanın yollarından bahsedeceğiz. Geceleri aklınızdaki düşünceleri nasıl susturacağınızdan, cilt bakım ürünlerinin hangilerini bir arada kullanmamak gerekliliğinden bahsedeceğiz. Tabii yine hayatın ritmi dopdolu bugün de. Yine çok sevdiğiniz şarkılar sizinle olacak. İrem Derici'yi geride bırakırken Betül Demir'i dinleyelim, biraz eskilere gidelim. Göksel'den Semih Cenk'e, Hande Yener'den Mabel Matiz'e, Bengü'den ikileme çok sevdiğiniz sesler de dakikalar içinde burada olacak. Biz günü keyiflendirmeye devam ediyoruz. Keyifli çarşambalar.

Şöyle bir bakalım nelerden bahsedeceğimizi, müzik magazin dünyasına elbette bakacağız tabii ki, ne var ne yok, en son çıkan şarkılar, yeni haberler derken hayatımızı uzatabilmek, ömrümüzü uzatabilmek adına hayatımızdan neleri çıkartmaya hazır olduğumuza bakacağız. Dünyanın en yaşlı insanından

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

çok sevdiğimiz bir şarkı, kalpsiz bir serseri hayatın ritmindeydi. Yine sizin de çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyoda, tabii ki hayatın ritminde. Peki, insan mutlu hissettiği sürece güzel görüyor kendini. Aynaya baktığınızda en mutlu olduğunuz anlarda daha güzel gözüktüğünüzü hissedeceksiniz. Giydiğiniz yakışıyor, yaptığınız makyaj güzel geliyor gözünüze. Aslında temel etken mutlu olabilmek. Mutlu hissettiğinizde daha güzel görüyorsunuz kendinizi, ama bir de bir arada kullanmamanız gereken ürünler varmış. Gelin onlara bakalım. Misal, içerisindeki bileşenler sebebiyle bir araya gelmemesi gereken bakım ürünleri var. Glikolik asitle salisilik asiti bir araya getirmeyin diyorlar. Retinolle C vitaminini, ikisi de çok faydalı olduğu halde, bir arada kullanmayın diyorlar. C vitaminiyle azeleik asiti de bir arada kullanmamanız gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda C vitaminiyle glikolik asiti bir arada kullanmayacağız. Anladığım kadarıyla C vitaminini tek başına kullanacağız hanımlar, beyler. Günlük bakım rutinlerinizde bu önemli detayları da gözden kaçırmayın ki faydasından siz de fazlasıyla faydalanın. Bugün de aynaya bakın, kendinizi en sevdiğiniz şarkılarla güzel hissetmeye devam edin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

İnsanoğlu ömrünü uzatmak adına pek çok şeye başvuruyor. Peki ömrünüzü bir 10 yıl daha uzatacak deseler neyden vazgeçerdiniz? Neleri bırakabilirdiniz? Aslında insanlar böyle bir soru sorulduğunda şöyle cevap vermişler. Daha uzun yaşamak mı yoksa daha iyi yaşamak mı? Benim cevabım kesinlikle daha iyi yaşamak olurdu. Zira daha uzun yaşamaktan ziyade yaşadığınız her anı dolu dolu mutlu yaşamanın daha uzun yaşamaktan daha konforlu olduğunu fark ediyoruz. Yaşlanmayı durduramıyoruz ama yavaşlatabiliyoruz. Yapılan araştırmalar eğer ömrünüz uzatmak isteseydiniz nelerden vazgeçerdiniz sorusunun cevabını vermişler. Katılımcıların %35'i alkolü tamamen bırakabileceğini söylemiş. Sosyal medya listenin ikinci sırasında eğer ömrüm uzayacaksa sosyal medyayı bırakırım canım diyenler %26. Şekerden vazgeçenlerin sayısı %23, kafeini bırakacağını söyleyenler ise %22 ile dördüncü sırada. Peki siz ömrünüzü uzatacağını bilseniz neyi bırakmayı seçerdiniz?

Bence uzun bir ömrün sırrı insanın mutlu olmasından geçiyor. Biraz da gamsız olmasından geçiyor. Gerçekten mutlu, kendi halinde hayatını yaşayan, hiçbir şeye kafayı takmayan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Dünyanın en uzun yaşayan insanı 117 yaşına basarak 1 yaşını daha geride bırakmış. Uzun yaşamanın sırrı sorulduğunda kısa bir yanıt vermiş. Kimseyle tartışmamak. Aynı kapıya çıkıyoruz aslında. Yani etliye sütlüye karışmayacaksınız bizim tabirimizde. Hayatınızı yaşayacaksınız. Kendi hayatınızda, kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Mutlu insanların, çok da fazla her şeyi kafaya takmayanların, öyle etliye sütlüye karışmayanların daha uzun yaşadığını söylüyorlar. Tabii genler de önemli. Aile genetiğinde hastalıklar yoksa siz de sağlıklı bir birey olarak ömrünüze devam ediyorsunuz. Peki, mühim olan çok uzun yaşamak değil, mühim olan aslında dolu dolu yaşamak. Mühim olan daha iyi yaşayabilmek. Bu yüzden yaşadığınız her anı iyileştirmeye bakın siz.

Sanırım eskisi kadar televizyon karşısında vakit geçirmiyoruz, öyle mi? Doğru, evet, televizyon karşısında eskisi kadar vakit geçirmiyoruz ama telefon karşısında, bilgisayar, tablet karşısında çok daha fazla vakit geçiriyoruz. İşte yapılan yeni bir araştırma der ki televizyon karşısında geçirilen vakit aslında zihninizden çalıyor. Yani belki siz bilgisayarın karşısında, telefonun, tabletin karşısında vakit geçirirken zihin aktiviteleriyle alakalı bir şeyler yapıyorsunuz. Reels kaydırmaktan bahsetmiyorum kesinlikle. Belki bulmaca çözüyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Yani zihninizi harekete geçiriyorsunuz. Fakat televizyonun karşısında herhangi bir tepki vermeden boş boş oturup ekrana baktığınızda zihniniz yavaşlıyor ve hızlı yaşlanmaya başlıyor. İşte bu yüzden oturarak televizyon karşısında geçirilen vaktin insan ömründen çaldığını söylüyorlar. Haberiniz olsun. Sağlıklı bir ömür için diyelim. Oturarak çok da fazla öyle boş vakit geçirmemekte fayda var.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Her yeni gün güzellikler getirsin. Başladığınız her gün, başladığınız her an, her neye başlıyorsanız sizin için en iyisini getirsin. Misal çarşamba günündeyiz. Bugün de beklediğimiz her şey ayağımıza gelsin. Gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller, hepsi gerçek olsun. Evrene gönderiyoruz yine olumlu mesajları. Peki, bir güne ya da bir haftaya, yaşadığınız bir zamana doğru başlamanın yolu var mıdır sizce? Yani kime göre, neye göre doğru diyorum bazen. Yapılan araştırmalara göre diyeceğim bu sefer. Eğer daha iyi bir başlangıç yapmak istiyorsanız bazı şeylere hazırlıklı olmanız gerektiğini söylüyorlar. Tamam, misal iş yerinde süper bir performans göstermeyebilirsiniz, harika işler çıkartmayabilirsiniz ama hazır başladığınızda yapacağınız işleri, işinizin en iyisi olup daha kolay halledebilirsiniz işleri. Böylece doğru başlamış olursunuz. Çalışmıyorsunuz. Normal standart bir güne başladığınızda, evde herhangi bir güne başladığınızda o gün yapacaklarınızı planlayabilir. Böylece işlerinizi daha kolay bitirip daha rahat başlayabilirsiniz. Bir sonraki adıma. Aslında önemli olan doğru başlayabilmek için bir şekilde bir yerlerden hazırlıklı olabilmek. Plansız, programsız yaşanılan hayatın evet daha mutlu hissettirdiği söyleniyor ama sizin hep bir B planınız olsun bence.

Aklınızda çalan şarkılar hayatın ritminde yanı başınızdaki radyoda yaşanacaksa yaşanacak manifest yorumuyla radyolarınızdaydı. Peki Sezen Aksu'yla devam etmeden önce zihnimizde sadece şarkılar çalmıyor. Özellikle bazen gece yatağa girdiğimizde gereksiz düşünce döngüsü de zihnimizde dönüp durmaya devam ediyor. Bazen uykusuz bırakıyor bizleri. Eğer zihninizi susturmak istiyorsanız bir türlü yatağa uzandığınızda zihniniz susmadan konuşmaya devam ediyorsunuzdaydı. Peki Sezen Aksu'yla devam etmeden önce zihnimizde sadece şarkılar çalmıyor. Özellikle bazen gece yatağa girdiğimizde gereksiz düşünce döngüsü de zihnimizde dönüp durmaya devam ediyor. Bazen uykusuz bırakıyor bizleri. Eğer zihninizi susturmak istiyorsanız

Yüzden 1-2 derece kadar aşağıda bir dereceyle duş almanızı istiyorlar. Yani vücut sıcaklığı 37 derece diye düşünecek olursak 35-36 derecelik bir suyla duş aldığınızda zihninizi susturabilirsiniz. Derin nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Sıkıcı bir şey izlemenin de zihninizdeki o düşünceleri susturduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda en etkili yöntemlerden bir tanesi zihninize nötr bir görev vermek. Mesela izlediğiniz bir filmdeki karakterleri hatırlamaya çalışın. Yani başka şeyler düşünün diyorlar. Böylece zihninizi kolaylıkla susturabileceğinizi söylüyorlar. Bir deneyin bakalım. İşe yararsa hep birlikte deneyelim. Böyle dalalım uykuya. İhtiyacımız var. Bazen ne de olsa ihtiyaç duyuyoruz.

Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Hayatın ritmi devam ediyor. Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Eylül'ün tadını çıkartmaya devam ettiğimiz şu günlerde. Artık Eylül geldi, havalar serinleyecek diye düşünüyorsanız yanılacaksınız. Eylül ayına girişle birlikte sıcaklıkların 30 derece ve üzerinde seyrettiğini söylüyor ülke genelinde pek çok yerde meteoroloji. Özellikle önümüzdeki hafta sonundan itibaren yağış geçişleri görülebilir diyorlar. Evet, mevsimsel olarak Eylül ayını karşıladık, sonbaharı karşıladık ama astronomik olarak Eylül'ün 23'ünden sonra asıl sonbaharı karşılayacağız. Bu yüzden Eylül'ün 23'üne kadar daha sıcak havalar devam edebilir diyorlar. Yani siz henüz yaz bitti zannetmeyin. Yazın kalan kısmının da tadını çıkartmaya devam edin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

hafta içinde çalıştığımız için 2 hafta sonra okullar açılacak herhalde. 2 hafta bile kalmadı. 10-12 gün sonra okullar açıldıktan sonra çocuklar okula gittiği için doğru düzgün hafta içinde uyuyamayacağız. Hafta sonu uyumaya çalışıyoruz pek çoğumuz, biliyorum. Genellikle hafta içinde çalışıp hafta sonu izin yapanlar uykusunu hafta sonu almaya çalışıyorlar ama böyle bir araştırma yapmışlar hafta sonu uykusuyla alakalı. Hafta sonu 1 saat 27 dakika daha fazla uyumanın, yani niye 1,5 saat dememişler. Araştırma ortalama böyle çıkartmış. Sayılara takılı kalmayalım. 1 saat 27 dakika daha fazla uyumanın yüksek tansiyon riskini azaltabileceğini belirlemişler. Ancak bazı uykuların telafisi yok, ters etki de yaratabilir aşırı uyursanız demişler. Yani 1 saat 27 dakikayı geçirmeyeceksiniz. Kurun alarmınızı. Hafta içine göre 1 saat 27 dakika daha fazla uyuyabiliyorsunuz. Hafta sonu fazlası zarar demişler. Aman dikkat edin.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi malum okullar açılacak tabii ki. Eylül'ün 14'ünde açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bizim artık okul maceramız bittiği için. Eylül darısı başınıza diyelim. Eylül'ün 14'ünden sonra okullar açılacak tabii ki. Yeni yeni başlayan mini mini birler olacak. Son senesi olanlar olacak. Sonuç olarak önümüzdeki ayın 14'ünde, Eylül'ün 14'ünde önümüzdeki haftalarda okullar tekrardan açılacak. Velileri düşündüren mevzu aslında sabah erken kalkmaktan ziyade geçen yıla oranla artan fiyatlar. Kırtasiye alışverişinden tutun da servis ücretlerine, okul ücretlerine kadar artan fiyatlar velileri daha fazla düşündürüyorlar. Kırtasiye fiyatlarının bu yıl %30 arttığını söylemiş yapılan yeni araştırmalar. Tabii mini mini birlere yeni çantalar, çantasını yenilemek isteyenlere yeni çantalar vesaire. Velileri en çok düşündüren okul alışverişinin de tam zamanındayız. Eylül'ün 7'sinde birler başlayacak. 14'ünde de orta öğretim, ilk ve orta öğretim açılışını yapacak. Şimdiden hayırlı olsun diyelim okula başlayacak çocuklarımıza. Fakat okul malzemelerinin maliyeti 10 bin liraya kadar çıkıyormuş. Umarım gerekli bütçeyi ayırmışsınızdır. Bu sene biraz daha fazlaymış. Yani bizi sabah erken kalkmaktan ziyade düşündüren daha fazla şey şu okul maliyetinin daha yükselmiş olması. Bakalım bunun da üstesinden geleceğiz ümit ediyorum.

güzel bir çarşamba günü dedik. Bugün de hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Hem gündemden uzak hem de haberdar olduk. Bugün de yine hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyodaydım. Peki yarın görüşeceğiz yine güzel haberlerle. Yarın hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: 24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.
1: Neydi eksik bende olan, seni gelip böyle çalan, bize düşman

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeter.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu,
1: profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.